Gülüçeceği boyunu bağda gülü bayramın ay bezengin yüzün seni tolgan aydayı geçeği boyunu bağda gülü bayramın ay bezengin yüzün seni tolgan aydayı